0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Sumalayga bo'lganimizdan keyin kosalar yig'ishtirib kelgan. Bay bay bay bay bay. Shu sumalada yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib keldi. Sumalak yeb, men bunaqa sumalak yemaganman dedi. O'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan. Rangi ham sumalakka o'xshaydi. Shirinligini qarang, vitamin, minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobelni ham tanir ekan bu odam. Men aytdim, aka dedim, bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.

tekrar özgeçe sen bulaksan dualarım içre pinhan tilaksan bilmaysan da senge muhtaçligimni özingde

uch, ikki, bir va bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtating. Yetarlicha javoblarni qabul qildik. Ana, men nima dedim? Ketma-ket javoblar kelaveradi endi.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm. 7-chi

0: 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Sumalayga bo'lganimizdan keyin kosrat yig'ishib kelgan. Bay bay bay bay bay. Shu sumalada yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib keldi. Ey sumalak yeb, men bunaqa sumalak yemaganman dedi. O'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan. Rangi ham sumalakka o'xshaydi. Shirinligini qarang, vitamin, minerallarga boy ekan. Ey shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobelni ham tanir ekan bu odam. Men aytdim, aka dedim, bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarimiz o'zi qizil dedi.
1: Sumalayni yeboganimizdan keyin kosrat yig'ishar ekan, bay bay bay bay bay. Shu sumalada yana bormi qizim dedi. Bordi, yana bir kosa olib keldi. Sumalak yeb, men bunaqa sumalak yemaganman dedi. O'tgan yili Navruz paytida. Ey, bu haqiqiy sumalak ekan. Rangi ham sumalakka o'xshaydi. Shirinligini qarang, vitamin, minerallarga boy ekan. Ey, shu vitamin, xullas sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Qarang, Nobelni ham tanir ekan bu odam. Men aytdim, aka dedim, bu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki sumalak dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shu Nobelni o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Gelin dedecan, sizini bit dakçalay.
3: Pulum komadı kızım. Hazır onen kattık çalıp gitti.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

gözyaşı ait kaçan vaslinga yetemen imkan ver son gibar hayırlaşı sensiz bu dünyadan kitemen.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok, muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14.

deyil. Yürek, yüreğim geçe müzletip gittin. Siyek, siyekim geçe nüretip gittin. Yürek, yüreğim geçe müzletip gittin. Siyek, siyekim geçe nüretip gittin. Mini şu halette tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye, umrum uval zayi gitmez mi diye, yetmez mi diye, yetmez mi diye, bir gün azarların yetmez mi?

hali imkon bor derdim ha. Seni oson boy berdim ha. Men notavon oshig'ingni kechirgin.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yoqsa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa, yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

Güzelmez iken ilk sevgiden kalgen hatıra dünyası tüzelmez iken tatkenim bal eselmez iken sinsiz dünya güzelmez iken ilk sevgiden kalgen hatıra dünyası

xadimey tong otadi. Kun chiqadi xadimey. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?